0: Hei, siluman silumin,
1: jak sia.
0: Senadian mau bawa pakarang aku ora wedi.
2: Wah, ora wedi.
0: Oh, siang.